yaşla dolsun, ne ömrümün gülü solsun. Boş ver, bu da böyle olsun. Hiç düşünme, unut git. Cehennem olsa da dünya, kabusa dönse her rüya. Bir gün özlersen olur ya, hiç düşünme.